0: shake, shake, wee, shake, wee, shake, woo.
1: Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim. Bilimim.